0: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
1: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin.

0: está aquí, solo que es desigualmente silenciado. El futuro ya está aquí, solo que es desigualmente reavisado.
1: It's just on the internet.
2: The future is already here.
3: It's just unevenly realized.
4: Bombarded.
5: Zaten burada. Sadece dengesiz bir şekilde gerçekleşti.
6: The future is already here. It's just unevenly
7: jeopardized.
4: The future is already here.
8: The future is already here. It's just unevenly petrified.
9: Uniforme di voto distribuito è solo già qui.
10: Destek için kalıbılar. Her bir şey veya ne yapalım. Tarihiye de halk aldım.